içimde bir içli hüzün var sanki, bir gölge kadar.

O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar

0: bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.
1: Sinerji Gece.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Yoksa azıcık sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Ah rana nin rana nin ara ira. Yakalım mı yapmayalım mı?

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
1: 0543 746 3754
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştın. Hangi ara karşı cepheye yanaştın. Bak sonunda yokluğuma da.

0: uçta. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 11 Ağustos 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Her zaman olduğu gibi önemli bir haberle programımıza başlıyoruz değerli dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşmeleri başladı. Görüşmelerde ilk 6 maddenin oy birliğiyle kabul edildiği belirtiliyor. Kanun teklifi üzerine konuşmalar da yapıldı. İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta'nın konuşması var. Yine dün gazilerin meclise yürüyüş haberi yer alıyor. Sıcak bir gelişmeydi. Cumhuriyet Halk Partisi istifaları sürüyor. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve 19 belediye meclis üyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni partiye katıldıklarını duyurdular. Sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız, detayları aktaracağız değerli dinleyenler. Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası en az 22 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Dün gerçekleşen deprem Kolombiya'nın batısında San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusunda meydana geldi. Açıklamada depremin derinliğinin 107 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Geniş bir alanda hissedildi deniliyor ve depremle ilgili enkazlara, yıkıntılara yer verilmiş değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz değerli dinleyenler. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturmgraz'da oynanacakları rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda Avusturya'nın Sturmgraz ekibiyle karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, maçın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi. İlk maç bize avantaj sağladı ama tur getirmedi dedi. Buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmeye geldik değerlendirmesinde bulunmuş değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'la 19 belediye meclis üyesi yeni partiye katıldığını duyurdu. Ertaş, 19 meclis üyesi arkadaşım ve ben yeni partiye katılma kararımızı geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz toplantılarla aldık. Bugün de bu kararımızı üyelikle taşlandırmak üzere bir araya geldik. 19 arkadaşımla birlikte iktidara yürüyen yeni partinin üyesi olmanın gururunu yaşayacağız ifadelerini kullanmış. Şimdi dün Ankara Güven Park'ta yaklaşık 3 haftadır eylemlerini sürdüren er şehit yakınlarıyla erbaş ve er statüsündeki gaziler taleplerini meclise taşımak için yürüyüşe geçmişti. Grubun önü çevik kuvvet ekipleri tarafından kesildi. Polis barikatı önünde arbede yaşandı. Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve erbaş ve er statüsündeki gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Temmuz'dan bu yana sürdürdüğü eylemde tansiyon yükseldi. Şimdi bu haber Cumhuriyet.com.tr'de. Bakıyoruz Hürriyet.com.tr'de böyle bir haber yok. Bakıyoruz Haber Global'e, böyle bir habere rastlamıyoruz. Ve diğer birçok internet platformunda da bu haber karşımıza çıkmadı. Nerede çıktı? Cumhuriyet.com.tr'de çıktı değerli dinleyenler. Demek ki bazı haberler yerine ve zamanına göre es geçirebiliyor. Objektif gazetecilik bunun neresinde diye soranlar da oluyordur elbet.

0: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Programımıza başladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi kapsamında toplandı dün ve görüşmeler sürüyor. Görüşmeler kapsamında oylama yapıldı. İlk 6 maddenin kabul edildiği dile getirildi. Ana kaynağın komisyon raporunun 6. bölümü olduğu dile getirildi. Teklif üzerinde konuşmalar gerçekleşti. Görüşmeler kapsamında en başından beri terörsüz Türkiye planına sert bir tutum içinde karşı olan İyi Parti'de milletvekili Erhan Usta söz aldı. Erhan Usta'yı dinleyelim, sonrasında devam edeceğiz.
1: Cumhuriyet kadar önemli diyor Canibaşı. Değerli arkadaşlar, cumhuriyet bir devletin kuruluşudur. Bunun cumhuriyet kadar olabilmesi için ya cumhuriyetin şeklini değiştirmesi lazım ya da bir devletin kuruluşu olması lazım. Bunu, bu teklife imza verenler Abdullah Öcalan'a bunu sordu mu, ben çok merak ediyorum. Bu sürecin uzun vadeli hedefi bellidir. Bu sürecin hedefi Büyük Kürdistan'dır. Bu sürecin hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmektir. Bunu ben kendim söylemiyorum. Bakın, projenin sahibi söylüyor. Bu projenin sahibinin Amerika Birleşik Devletleri olduğu çok net ortada. Tom Barak ne diyor? Diyor ki çözüm süreci 4 ülkedeki Kürtleri bir araya getirecek. Bu süreç herkesi bir araya getirecek. Kürtlerin kendi yaşamlarını kendilerinin belirlemesine imkan verecek diyor. Evet, işte dolayısıyla sizin imza attığınız kanun teklifinin İlk adımı bu kanun teklifi olan bu sürecin nihai hedefi Büyük Kürdistan'dır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parçalanmasıdır. Dolayısıyla meseleyi böyle görmek lazım. Meselenin bütüne bakmadan hiçbir şekilde yapılacak her değerlendirme yanlış olacaktır, boş olacaktır. Öcalan bize aslında başka şeyler de söylüyor. Biz hiçbir iddiamızdan vazgeçmedik diyor. Diyor ki silahlı mücadele sona ermiştir. Bizim mücadelemiz yeni bir evreye gelmiştir. Bu evre demokratik cumhuriyettir diyor. Yine imza atanlara soruyorum. Hiç merak etmiyor musunuz bu demokratik cumhuriyet nedir? Abdullah Öcalan ne diyor? 2 Ağustos 2026'da tarihsel bir çıkış yapacağız diyor. Bu tarihsel çıkışın ne olduğunu hiç sormadınız mı? Hiç mi merak etmiyorsunuz değerli arkadaşlar? Dolayısıyla eğer bunların ne anlama geldiğini konuşmadıysanız bu bir sıkıntı. Konuşup buralarda söz verdiyseniz bu da ayrı bir sıkıntı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parçalanmasına söz vermişsiniz demektir.

0: fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi deniliyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Genel kuruldaki görüşmeler yaklaşık 12 saat sürdü. Düzenleme 468 kabul, 88 ret, 6 çekimser oyla kabul edilerek yasalaştı deniliyor değerli dinleyenler. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamaları var. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin kanun teklifi her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında gerçek manada bir Türkiye modelidir ifadelerini kullandı. Özgür Özel de bir konuşma gerçekleştirdi. Özgür Özel'in meclisteki konuşmasından kısa bir bölümü sizlere aktaralım. Sonrasında devam edeceğiz.
1: Kırmızı çizgilerimiz nettir. Atatürk, Lozan Anlaşması, devletin birliği ve ülkenin bölünmez bütünlüğü ile anayasanın güvence altına aldığı cumhuriyetin temel nitelikleri. Bunlar tartışma veya pazarlık konusu yapılamaz. Buna asla izin vermeyiz. Bu anlayışla iktidara değil ama milletimize güvenerek, bu metne değil ama partimizin duruşuna ve milletvekillerimizin göstereceği duruşa güvenerek, bu metne kefil olmadan ama barışın sorumluluğunu taşıyarak, iktidarın hesabına karşı durarak ama Türkiye'nin geleceğinin önünü açacak bir sorumluluğu üstleniyorum. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz. Bununla birlikte bunu bütün vatandaşlarımıza ilan ederim ki yeni partimizi millet kurmuştur. Partimizin adını millet koymuştur. Partiyi büyüten de güçlendiren de milletimizdir. Bu sebeple milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır. Bu ifadeyle Cumhuriyet Halk Partisi grubunu kararında serbest bırakıyor değilim. Aksine kendi il, bölge, temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyet, beklenti, endişe, umut ve heyecanını dikkate alarak onları milletin vekili olma sorumluluğuyla baş başa bırakıyorum.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
3: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Çerçeve yasa kanun teklifi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülerek oylamaya sunulmuştu. Oylamanın sürdüğünü belirtelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Yeni Parti kurmayları evet derken diğer milletvekilleri seçim bölgelerinin yönelimine göre karar verecek deniliyor. Bazı Yeni Parti milletvekilleri görüşmeler sürerken sosyal medya hesaplarından hayır oyu vereceklerini duyurmuştu. Özgür Özel de çerçeve yasa kararını açıklamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ben ve parti kurmaylarım bu karara evet diyeceğiz, ona göre oy kullanacağız ama milletvekillerim aksine kendi il, bölge ve temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyet, beklenti, endişe, umut ve heyecanını dikkate alarak oy kullanabilecekler ifadelerini kullanmıştı. Çerçeve yasaya hayır oyu verecek Yeni Parti milletvekilleri de öne çıkıyor. En başta Sibel Su İçmez, Deniz Yavuz Yılmaz, Salih Uzun, Cemal Engin Yurt, Süreyya Öneş, Derici, Hasan Öztürk, İzzet Akbulut, İbrahim Aslan, Hikmet Yalım Halıcı, Cumhur Uzun, Murat Can, Eylem Ertuğrul, Uğur Bayraktutan, Mahmut Tanal, Elvan Işık Gezmiş, Seyit Torun, Şeref Arpacı, Melih Meriç gibi isimler yer alıyor ve daha birçok milletvekilinin ismi yer alıyor. Yeni Parti, Trabzon Milletvekili Avukat Sibel Su İçmez, seçim bölgen Trabzon başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanından yükselen itirazları, toplumda oluşan kaygıları ve milletimizin iradesinin yok sayılmasına yönelik tepkiyi görüyor ve duyuyorum. Hayır oyu vereceğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum ifadelerini kullanmış sosyal medya hesabından değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Evet, devam ediyoruz. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. AFAD duyurdu. Azerbaycan'da 3.6 büyüklüğünde deprem deniliyor. Deprem Iğdır Araklı ilçesine 137 kilometre uzaklıkta gerçekleşmiş ve deprem Iğdır'da da hissedilmiş. Batman'da iki minibüs çarpıştı. Batman'da iki ticari minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişinin yaralandığı, araçlarla sıkışan iki yaralının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı aktarılmış. Emekliye yeni maaş desteği yolda deniliyor. Emekli maaşları ve sosyal destek ödemeleriyle ilgili yeni düzenleme hazırlığı milyonlarca vatandaşın gündemine geldi. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi kapsamında hane gelirinin belirli bir düzeyin altına düşmemesi için destek verilmesi hedefleniyor. En düşük emekli maaşı alan vatandaşların da yararlanması beklenen sistemin Ekim ayında meclis gündemine taşınması planlanıyor denilmiş. Böyle bir haber var. Emeklileri ilgilendiren bir haber. Amerika Başkanı Donald Trump duyurdu, İran'dan tazminat talep edecek deniliyor. İstanbul Beyoğlu'nda korkunç cinayetin arkasında kiracı çıktı deniliyor. Çorlu'da korkunç kaza denilmiş. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir otomobilde yangın çıktı. Yanan aracın içine sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti deniliyor. Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu 10 tutuklama denilmiş. Meteorolojiden çifte uyarı, TFF Fantezi Ligi tanıttı, dijital futbol oyunu hayata geçildi. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: ben. Sonra ödeme yapmanın koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı ben doğrulama yani kodumu. Ben
1: kalmış
0: doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: işte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.

Devam ediyoruz, haber başlıklarıyla devam edeceğiz. Şırnak'ta jandarmadan kaçakçılığa büyük darbe deniliyor. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3-9 Ağustos tarihleri arasında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 112 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama yapıldı deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Christian Stoker'la ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olacağını vurguladık ifadelerini kullanmış. Etimesgut Belediye Başkan Vekili Seda Dilber oldu. Etimesgut Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Seda Dilber, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin desteğiyle Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili seçildi deniliyor. Kolombiya'daki depremin ardından ilk görüntüler dinilmiş. Kolombiya'da 7.1 büyüklüğündeki deprem sonrası depremin ardından binalarda ağır hasar olduğu açıklandı. İlk görüntüler geldi. Şu ana kadar 22 kişinin de hayatını kaybettiği aktarılmış.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
5: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Tokat'ın Dünyaya Sesi.
7: Radyo Sinerji.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Haber turumuzu, haber başlıklarımızı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Haber başlıklarımıza baktığımızda İmamoğlu'ndan çerçeve yasa açıklaması Özel'in kararına destek verdi deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı yeni parti adayını Cumhur İttifakı desteğiyle geçti. Etimesgut'ta başkan vekili seçildi deniliyor. Yeni partide hangi isimler çerçeve yasaya hayır oyu verecek denilmiş, az önce aktarmıştık. Manisa'nın Salihli ilçesinde bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı. Uşak-İzmir karayolunda da seyir halinde olan bir yolcu otobüsü Ürünköy yakınlarında aynı güzergahta ilerleyen kamyona çarptı. Kazada muavin ve 7 yolcunun yaralandığı haberi yer alıyor değerli dinleyenler. Ankara Güven Park'ta yaklaşık 3 haftadır eylemlerini sürdüren er şehit yakınlarıyla erbaş ve er statüsündeki gaziler taleplerini meclise taşımak için yürüyüşe geçmişti. Grubun önü çevik kuvvet ekipleri tarafından kesildi. Polis barikatı önünde arbede yaşandı. Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve erbaş ve er statüsündeki gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Temmuz'dan bu yana sürdürdüğü eylemde tansiyon yükseldi. Batman'da iki minibüs çarpıştı. Batman'da iki ticari minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişinin yaralandığı, araçlarla sıkışan iki yaralının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı aktarılmış.

0: Hala sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ücret tazminat ve mesai ücretlerini alamayan eti gümüş işçileri ve haklarının bir kısmını alamayan Doruk Madencilik işçileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bir araya geldi. Enerji Bakanlığı önüne girişimiz polis tarafından engellendi diyen işçiler gözaltına alındı. Bağımsız Maden İş 80 madencinin gözaltında olduğunu duyurdu. Bu iş çözülene kadar Ankara'dan ayrılmayacağız açıklaması yapılmış değerli dinleyenler. Devlet Bahçeli ile Özgür Özel arasında yeni parti diyaloğu deniliyor. Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı. Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle zeytinlik ve makilik alana sıçrayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor denilmiş. İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkındaki suçlamalar nedeniyle savunması alınmadan ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirterek Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuş değerli dinleyenler. Diyarbakır'da arazide kadın cesedi bulundu denilmiş. Gözaltındaki 16 kişi adliyeye sevk edildi. Kuşadası Belediyesi'ne yeni operasyon dalgası deniliyor. Fatih Erbakan Partisi'nin çerçeve yasa kararını açıkladı. Görüşmeler başlayacak denilmiş. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi olarak tanımlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen çerçeve yasa hakkında partisinin kararını açıkladı. Erbakan, bu teklife hayır demeyi doğru bulmuyoruz. Evet oyu vermeyi de bir vebal olarak değerlendiriyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak çerçeve yasaya çekimsel oy vereceğimizi aziz milletimize arz ediyoruz ifadelerini kullanmış.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerden, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte. Kuvvetli yağış uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günlük tahmin raporunda değerli dinleyenler. 11 Ağustos 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 12 Ağustos Çarşamba sabahında, haftanın tam ortasında, bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı 2026 yılında Türkiye genelinde 860 gelir uzman yardımcısı alacak. Tokat'ta 5 ilçeye 7 kadro ayrıldı. Başvurular Ekim ayında başlayacak. Karayolları Genel Müdürlüğü Tokat-Sivas yolunun 29-31 kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımı kontrollü ve dikkatli yürütecek sürücüleri uyardı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. TBMM Genel Kurulu, şehit aileleri ve gazilere yeni haklar getiren kanun teklifini oy birliğiyle kabul etti. Asgari ücretin altında aylık kalmayacak, bakıma muhtaç gazilere ödemeler artırılarak haklar güçlendirildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için sunduğu 15 maddelik planı reddederek Hamas tamamen silahsızlandırılmadan askeri çekilme olmayacağını duyurdu. İsrail, Gazze saldırılarını sürdürüyor ve diplomasi devam ediyor. Afyon'da 77 yaşındaki Esye oğluyla telefonda tartıştıktan sonra ev önüne giden iki genci av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine vardı. Esye ile oğlu M.Y. gözaltına alındı. İran, Hürmüz Boğazı Anlaşması'nda son aşamaya geldiğini açıklayarak ABD'nin tazminat, yaptırımların kaldırılması ve askeri tehditlere son vermesi koşullarını yerine getirmesini bekliyor. Bodrum'daki otelde havuz bakımı sırasında sızan gaz, havuz çevresindekileri zehirleyerek 15 kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açtı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tedavi altına alınanların hayati tehlikesi bulunmuyor. Spor. Bursa Spor, lig haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Iheanacho ve Lincoln Henrique golleri kaydetti. Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın sağlık kontrolleri ve çalışmaları için İstanbul'a geldiğini açıkladı. Bonservis pazarlıkları Real Betis'le olumlu sonuçlanmadı. U18 Handball milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda Karadağ'a 28-26 yenilerek 20 yıl sonra katıldığı organizasyonu 24. sırada tamamladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 73 kuruştan, gram altınsa 6690, 4 lira 89 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 dereceye kadar çıkacak ve hafif yağmur geçişleri görülecek. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık seyredecek. En yüksek sıcaklık 28 derece ölçülecek. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık havanın hakim olmasıyla en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Tam bütün ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz değil, Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Tarkan'la yaptık. Kedi gibi radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Nil Karataş'la devam ediyoruz. Eros, hoş geldiniz.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyetede şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
5: Kimliğinizi alabilir miyiz?
4: Tabii.
5: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
6: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
4: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
7: İşlem başarılı.
8: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
4: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
9: 98.9 FM Radyo Sinerji.
10: Radyo Sinerji.
9: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

Yılların şarkısı yepyeni düzenleme. Yonca Evcimik vurula vurula radyonuzdaydı. Efendim bakınız, bir hırsızlık olayı. Şimdi hep söylüyoruz, bu meslek birlikleri var biliyorsunuz işte. Çeşitli böyle işte atıyorum metal şey birliği falan, böyle sendikadan bahsetmiyorum da. İşte madeni eşya yani falan, böyle şeyler biliyorsunuz bunları. Bence hırsızlar için de böyle bir STK kurulmalı. Hırsızlıkta da eğitim önemli. Sen nedir işte, yakalanmamak için neler yapılır? Yani bir eğitim verecek yani camiaya. İşte bir otele gidip eğitimler oralarda oluyor biliyorsunuz. Hırsızların da kendilerini geliştirmesi için bu tip eğitimler verilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar hepten zıvanadan çıktı. Bu kadar rahatlık olmaz. Eskiden hırsız dedin mi, ne bileyim hani bir saat kavramı vardı mesela. Gündüz vakti çok nadir duymuşluğumuz vardır. Hep böyle gece uykumuzun en derin olduğu zamanlarda gelirlerdi. Ve mümkün olduğu kadar işlerini sessizce halledip gitmeye bakarlardı. Şimdikiler öyle değil. Evde ev sahibi uyanıp kendini odaya kilitleyen var mesela hırsızlardan. Ev sahibi uyandı diyor, odaya kilitliyor, polisten yardım istiyor ya. Normalde biz polisten yardım isteriz vatandaş olarak. Hırsız yardım istiyor. Abi ben hırsız. Bir evdeyim şu an. Ev sahibi uyandı. Ben kapıyı kilitledim. Eğer kapıyı açarsa var ya, Allah rızası için bir yardım edin diye. Bu biraz daha böyle bir farklı. Esasında mantık olarak iyi. Yani teoride iyi bir düşünce ama pratikte tutmaz. Uyuyor numarası yapmış efendim yakalanınca. Tutmaz, bu numara tutmaz, yapmayın bunu. Bak, düşündüğün zaman mesela mantıklı gibi geliyor. Ya arkadaş, dışarıda yer yoktu, buraya girdim uyumaya, siz de geldiniz beni hırsızmışım gibi yakalıyorsunuz diye falan filan, böyle bir düşünmüştür bunu bu. Hani aklına böyle bir şey gelmiştir. Dediğim gibi yani pratikte ya da sahada bu tutmaz efendim böyle. Bakın, Bursa Osman Gazi'ye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geliyor olay, saat 23 sıralarında. 74 yaşındaki Hasan Yılmaz'a ait iki katlı binanın depo kısmına bir kişinin girdiğini gören mahalle sakinleri, çünkü o saatte girersen görürler. Bir defa hata burada zaten, ondan diyoruz bak, önceden hırsızlar uykumuzun en derin olduğu zamanlarda gelirdi. Ya da mesela ev hani uzun süreli boş kalırsa, işte tatile matile gidersen yani. Öyle saat 11'miş falan filan çok nadirdi. Bir kişinin girdiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler kilitli haldeki depo kapısının pencere kısmında hasar olduğunu tespit etti. Pencereden girmiş yani. Hasan Yılmaz'ı uyandırarak bilgilendiren ekipler deponun kapısını anahtarla açtı. Nasıl olsa başka çıkış yolu yok deyip, hani buradan hiç kapıyı kırmakla falan uğraşmayalım, çağırın ev sahibini, dükkan sahibini, gelsin kapıyı açalım. Depoda inceleme yapan ekipler kolilerin bulunduğu bölümde şüpheli Abdülkadir Y'nin yattığını gördü. İşte mesai içinde uyumayacaksın mesai saatler içinde. Kendisini kaldırmaya çalışan polis ekiplerine direnen şüpheli uyuma numarası yaptı. Bak, uyanmıyor da. Abicim bir dakika, uyanırız ya. Ne oldu? Ya tamam, siz gidin. Gelirim ben ya. Battaniye nerede? Oğlum bir uyutmuyorsunuz adamı ya. Bir uyutmuyorsunuz ya. Memur bey, ayıp yani bu yaptığınız. Kendisini kaldırmaya çalışan polis ekiplerine direnen şüpheli uyuma numarası yaptı. Bir süre sonra ayağa kaldırılan Abdülkadir Y polis ekiplerine ben neredeyim dedi. Memur bey, benim ne işim var burada ya? Ben eve girmiştim. Allah Allah. Yani kendi evime, yani eve derken. Kendi evime girmiştim. Buraya mı girmişim ben ya? Gözaltına alınan şüpheli polisin olay yerindeki sorgusunda uyuyordum dedi. Bak, hala devam ediyor. Şimdi memur bey, bakın civarda eksilen herhangi bir ürün falan var mı? Yok. Neden? Çünkü hırsız değilim ben. Ben uyumaya geldim. Ben uykucuyum ben. Yani buraya da niye geldim onu da tam olarak bilmiyorum. Normal şartlarda evde uyurum. Herhalde artık ne içtiysem ben.
kendimi burada bulmuşum yani. Bir bıraksanız ben sabaha kadar bir uyurdum yani. Bak uyku kaçırttınız şimdi. İşte olmuyor yani. O şekilde olmuyor işler. Neredeyim ben falan dediğiniz. Mesela şu olsa bak ilk aklıma geleni söyleyeyim. Neredeyim ben diye saçmalamak yerine olduğun yeri biliyor olup da mesela şöyle bir savunma yapsan tabii suç kaydın yoksa. Yani suç kaydın varsa da fark etmez zaten mesela diyorum ben. Hani ben neredeyim demek yerine şey desen memur bey girecek yerim yoktu. Mecbur kaldım buraya girmeye uykum vardı falan filan desen kısmen belki vicdanlara biraz daha dokunabilirsin. Ama ben neredeyim dediğin andan itibaren sevgili kardeşim senin iş olmaz. Ki zaten sonuç olarak gözaltına alınmış olmamış yani o iş.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 90 60. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: yetiştirmiş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Melis Fiz, Uyku Yok Radyonuz'da. Bakınız, kadınlar ilişkide ne ister demiş. Erkekler yanlış biliyormuş diyor. Ya yine neyi yanlış biliyoruz ya? Oğlum milyon tane ilişki haberi okumuşuzdur. Hala mı yanlış biliyoruz? Bence mesela şeydir artık, hani kadınlar ilişkide ne ister diye merak etmek yerine galiba biz erkekler ilişkide hiçbir şey, yani ilişkiye hiçbir şey istemeden başlamamız gerekiyor. Yani akışına bırakın. Hani kafada herhangi bir plan kurmayacaksın. İşte bununla ne bileyim, hani şöyle güzel ilişki olur, böyle güzel ilişki olur falan filan. Hiçbir şey kafada kurmayacaksın. Kafayı sıfırlıyorsun, reset atıyorsun. Duygulardan.

Yani bir erkek, aldatılan bir erkek başka bir kız arkadaşına gidip de ya çok üzgünüm, biraz dertleşelim, ben aldatıldım dedi. Ben orada bir çıkar ararım abi. Hani şey ararım daha doğrusu, krizi fırsata çevirme. Bir teselli ver. Şimdi kızların da kız arkadaşlarıyla bunu konuşması, yani kadınların kadın arkadaşlarıyla konuşması sosyal medyada çok farklı şeylere yol açabilir. İşte o konuda biraz dikkatli olun. Yani onlar çünkü grup halinde saldıracaklardır. Fotoğraflara yorum yapmalar, bilmem ne yapmalar, hani böyle size iyi gelecek derken çok daha kötü şeyler de olabilir. Ondan diyorum yani. Durumu değerlendirin demiş. Sonunda durumu kabul ettiğinizde ve onunla anlaştığınızda, kiminle anlaştığınız zaman, tüm bunların neden olduğunu değerlendirmeye çalışın. Partneriniz sizin neden aldattı? Bak bu iş var ya, partnerden özür dilemeye kadar gidecek. Az önce söyledim ben size. Seni aldattıklarında niyetleri neydi? Bunu her açıdan düşünmeye çalışın. Bence bu kadar kafayı yormayın. Yani bu şimdi hani kadınlara taktik verdiği için söylüyorum ben de bunu. Çok fazla kafayı yormayın. Acaba neden aldattı, şöyle oldu falan filan. Bunlar mı sebebi? Hiç bence öyle araştırmayın. Çünkü şimdi böyle dediğim zaman hemcinslerim bana biraz kızıyorlar. Fark ediyorum ama efendim, bir erkek sebepsiz yere de bunu yapabilir. Yani ya da şöyle söyleyeyim, seninle sevgisi arasında bir sorun yoktur esasında. Sana yine aşıktır. Çok tuhaf gelebiliyor bunlar ama böyle bu da seçenekler içerisinde. Hani spor olsun diye bunu yapan var, öyle söyleyeyim. Daha net anlaşılsın. Efendim kendinizi suçlamayın demiş. Ya bir zahmet suçlamayacaksın tabii yani. Partnerinizin sizi aldatmasının sizin suçunuz olduğunu düşünmeniz oldukça normaldir diyor. Bu şeye gider ama, yani bu durumu kabullenmeye gider. İşte benim hatamdan dolayı beni aldattı falan filan. Ne bileyim yani, bir kabullenişe doğru gidiyor sanki bu iş. Partnerinizin bir başkasında teselli bulmasının kendinizden kaynaklı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu düşünceleri en kısa sürede bırakmanız gerekir diyor. Çünkü bu yaşanan kötü durumlar asla sizin suçunuz değildir diyor. Bir de hani böyle bunu bu şekilde kabul edip de böyle partnerinize de, sevgili kadınlar, bunu belli etmeyin. Yani evet, benim hatamdan dolayı böyle oldu. Toparlayabiliriz falan. Bunu dersen karşı taraf, yani partnerin bundan güç alacaktır daha fazla bu sefer. Eğitimdir, seminerdir. Ne yapacağınızı düşünün diyor. İntikam peşinde koşmayın demiş. İntikam almak en tatlı seçenek gibi görünebilir. Ancak hayatınızın geri kalanında bundan pişman olabilirsiniz. Hani o yaptı, ben de yapayım. İntikam almaya çalışmak sadece kendinizi daha kötü hissetmenize sebep olur demiş. Kabul etmeyi, affetmeyi ve bırakmayı öğrenin. Yani niye affediyorsun abi? Bak, affetmeyi geç, kabul etmeyi ve bırakmayı öğrenin diyor. Yani niye affetmekle uğraşacaksın? Kendi mutluluğunuza odaklanarak hayatı sürdürmeye çalışın. Böylece yaşadığınız kötülükleri daha kısa sürede arkanızda bırakabilirsiniz diyor. Yani gidip de özür dilemeyin sakın. Vallahi hiç bence bu kadar böyle uzatmaya, işte ne bileyim, vay arkadaşlarla dertleşmektir, vay efendime söyleyeyim oturup ağlamaktır. Mutlaka tabii hani sinirlerin bozulur, ayrı bir şey de. Ondan sonra ne bileyim başka neler vardı, işte kendinizi suçlamamaklardır falan filan, intikam almaktır falan, geç. İntikam peşinde koşarsan intikam için kullandığın arkadaş bu durumdan memnun kalır, o ayrı. Onun dışında yapılacak en doğru iki hareket var. Yani daha doğrusu esasında tek hareket ikisi de. Biri, evliysen boşanma avukatını buluyorsun. Yapıştırıyorsun davayı. Tazminatın en zirvesine kadar çıkarttırıyorsun. Sevgiliysen güzelce böyle ne bileyim hani çok tatlı bir şekilde laf sokup. Hani ortamda rezil etmek denir ya, heh. Ondan sonra bırakıyorsun. Vay, bir de şey vardı böyle, olay çıkartmalar falan filan, bence gereksizdir. Hani şeyler falan duyuyoruz, maalesef duyuyoruz işte. Cinayete kadar giden şeyler. Niye abi, niye cinayet yani? Sana değer vermeyen biri için hayatının ondan sonraki bölümünü zehretmek. Yani ne gereği var? Ne alaka? En temeli, erkek de olsan kadın da olsan yapıştır davayı.

0: Hani şey denir ya, intikam soğuk yenen bir yemektir diye, soğuk soğuk ye bir daha yemeği. Öyle söke söke söke söke maddi anlamda. Tavrı maharet, ondan sonra bir daha otur keyifle izle yani, ne? Diğer kısımlar hiç gerek yok. Hayat ne diyoruz, hepimiz için kısa. Yarına çıkmaya senedimizin olmadığı bu dünyada aman efendim biri için ortalığı karıştırmaya falan hiç gerek yok valla.
1: Kağıda duvara elime

0: da duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356-214-44-60, 0546-214-60-60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam.
6: www.radyosinerji.com.
7: Dünyanın yerel radyosu.
6: Dünyanın yerel radyosu.

Mustafa Sandal. Pazara kadar radyonuzda. Bakın erkekler dikkatlenmiş. Bu hareketler kadınları buz gibi soğutuyor. Nasıl yani? Yani hatta şöyle bir şey var. Varlığımız bile zaman zaman böyle bir soğuma durumunun oluşmasına yeterli olabiliyor. Bunun biraz farkına varmak lazım bence. Farkında olmadan yapılan bazı davranışlar kadınların erkeklerden soğumasına neden oluyor demiş. Neler var bunlar mesela? Bu da hep karşımıza çıkıyor bak bu şeylerde. Baskıcı ve kıskanç tavırlar. Burada hep aynı yere geliyoruz farkındaysanız. Bir şey yapamadık burada. Bence baskıcı ve kıskanç tavırlara karşı evet soğuma kısmını kısmıyla alakalı bence ilişkide en başta tavır konmalı. Yani nedir bu? Mesela ilk etapta hoşlanılan bir şeydir bu. Kıskançlık durumu. Sevgilim beni kıskanıyor. İşte burada ipin ucunu kaçırdığın anda mesela şeydir biz erkeklerde işte atıyorum sosyal medyada bakalım seni kimler takip ediyor. Bu fotoğraf beğenmiş. Oo yorum yapmış. Kim bu? Orada mesela eğer ilk etapta daha ilk gün sana ne diyebilirsen bir daha olmaz o. Bak söyleyeyim ben sana. İşte atıyorum nedir erkeklerin müdahale ettiği konulardan bir tanesi ilişkilerde kıyafet durumudur. Sen o zamana kadar yaşamışsın. Yaşadığın bir hayatın var senin ilişki öncesinde. O zamana kadar senin bir ailen var. Ailen sana müdahale etmemiş. Ne bileyim hani sen öyle o öylesin yani olsun. Hani o göründüğün gibisin. Seni beğenen de o şekilde beğenmiş. Ondan sonra bakıyorsun mesela ilişkiden sonra bu şekilde giyinme. Orada da mesela eğer şey tavrını gösterirsen işte böyle giyinmeyeyim erkek arkadaşım kızıyor tavrını gösterirsen bir daha öyle giyemezsin. Ama mesela ilk yine günde, ilk böyle bir şey geldiği zaman işte biz çok sevimli konuşabiliriz böyle durumlarda işte. Ya işte şöyle kıskanıyorum, işte şöyle bakıyorlar da işte vallahi işte bık bık bık bık bık bir sürü şey söyleyebiliriz. Hayır, orada ilk günden mesela sen direkt olarak duvarı örürsen sana ne diye. Yani hani sana ne kaba olabilir belki biraz ama daha farklı şekilde. Onun devamı da gelmez bir daha. Eğer ilk günde taviz verirsen... Bir de böyle bu hoşuna gidiyorsa bu durum. Sonrasında evet biz erkekler buradan güç bulup yüklendikçe yükleniriz. Ondan sonra bir soğuma durumu olur. Erkek tarafından baktığımız zaman da biz sudan çıkmış balığa döneriz ondan sonra. Neden ya hani iyiydi, güzeldi, kıskanıyorduk, hoşuna gidiyordu. Bakın sevgili erkekler bir diğer soğutan davranış sürekli maddiyattan bahsetmek diyor. Evet yani tamam çok paran olabilir. Zaten bu az çok belli olan bir şeydir. Yani hal tavrından ne bileyim tarzından falan filan. Bu biraz belli olur yaptığın işten falan. Ama kalkıp da sürekli böyle bir para diye. Bunu bırak böyle aşk ilişkisinde arkadaşlık ilişkisinde yapsan da aynı şekilde bir süre sonra sıkıcı olur. Bak erkeklerin sürekli paradan konuşması kadınları erkeklerden uzaklaştıran davranışların başında geliyor diyor. Bu gibi konuşmaları çok yapan erkek olgunlaşmamış ve özgüvensiz görünüyor diyor. Bir diğer özellik neymiş efendim bu? Ha bu da karşımıza çıkıyor. Kişisel bakımı ihmal etmek. Bak bunlar bu esasında sadece mesela bunu şey olarak bakmamak lazım. Burada neydi başlık? Kadınları buz gibi soğutuyor demişti de bunu mesela aşk olarak düşünüyorsun. Bu normalde de mesela soğutur bunlar. Bu hani sadece karşı cinsi değil hem cinsini de soğutur senden. Yani arkadaşını da soğutur senden. Hani kişisel bakımı ihmal etmek nasıl derler mesela gozi gibi. Ya az bir şey bir bak yani. Hani atıyorum kirli sakalın da bir şekli şemali olmalı. Bir böyle makastır işte ne bileyim bir makine değecek yani. Ben sakaldan bahsediyorum yani artık gerisini sen düşün.
kaba davranışlarda bulunmak da her defasında karşımızda çıkıyor. Bununla ilgili de evet ilk etapta bu hoşa giden bir durum maalesef. Mesela kaba davranışlarda bulunmak, kavgacı olanlar mesela revaçtadır. Yani ilk etapta kadınlar tarafından beğenilir. Neden de böyle bir güçlü imaj verilir, güçlü bir imaj algısı oluşur. Nedir bu imaj? Hani bu şu an bak sağdakilerle soldakilerle hırgür içerisinde kavga ediyor. Bununla ilişkim olursa bu beni de korur diye falan öyle bir... insanın ilkel düşüncelerinden bir tanesi de ama vardır. Ama sürekli böyle bir davranış hali olduğu zaman da işte kabadır, kavgacıdır falan filan bir süre sonra... La bu beni korumasın ya. Hani orada da durum hoş olmayan yerlere doğru gidilir. Yani terk edilirsiniz yani onu diyorum. İlk etapta bunlar göze hoş gelebilir. Bazıları işte ne demiştik kıskançlık, kaba davranış, kavgacı olmak falan filan. İlk etapta sadece hoş gelir ama. Hani sen karşı taraf bundan hoşlandı deyip sürekli aynı tavırda devam edersen bir süre sonra yalnızlık şarkılarıyla beraber hayat sürmeye devam eder.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı 2026 yılında Türkiye genelinde 860 gelir uzman yardımcısı alacak. Tokat'ta 5 ilçeye 7 kadro ayrıldı. Başvurular Ekim ayında başlayacak. Karayolları Genel Müdürlüğü Tokat-Sivas yolunun 29-31 kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımı kontrollü ve dikkatli yürütecek sürücüleri uyardı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: 6 ilde düzenlenen vize randevusu operasyonunda polis ekipleri 49 kişiyi gözaltına aldı ve 918 milyon liralık dolandırıcılık vurgunu ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında geniş çaplı inceleme yürütülüyor. Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde deprem en az 132 kişinin ölümüne, 570 yaralanmaya ve binlerce yapının hasar görmesine yol açtı. Ülkede birçok bölgede etkili olan sarsıntı sonrası kurtarma çalışmaları devam ediyor. Okullar açılmadan önce alışveriş başladı. Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar geçen yıla göre ortalama %20 arttı. Çantalar 600 liradan başlayıp 8000 liraya kadar, defter ve kalem kutuları ise yüzlerce liraya satılıyor. Çiğli ilçesinde tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Anneanne Rezan Korkmaz ile torunu Yiğit Bulut Aydın hayatını kaybetti. Yiğit'in doğum günü 23 Ağustos'ta kutlanacaktı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Sivas'tan gelen dağcılar, rehber Resul Çivaş eşliğinde 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na zorlu arazi ve yüksek rakıma rağmen tırmanarak zirveye ulaştı. Zirvede manzaranın tadını çıkarıp güvenli iniş yaptılar.
0: Spor.
1: Beşiktaş Juventus'tan Brezilyalı orta saha Arthur Melo'yu transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano ile yeniden çalışmaya sıcak bakıyorlar. NDD takımdan ayrılabilir. Galatasaray yeni sezon için Victor Nelson'la yollarını ayırmayı planlıyor. Sözleşme feshi gündemde. Bonservis teklifi gelmeyince ayrılık bir hafta içinde netleşecek. Fenerbahçe 10+4 yabancı kontenjanını göz önünde bulundurarak stoper hattını genç yerli savunmacılar Ümit Akdağ ve Adil Demirbağ ile güçlendirmeyi planlıyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 47 lira 74 kuruştan, gram altınsa 6702 lira 93 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 dereceye kadar çıkacak ve hafif yağmur geçişleri görülecek. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık seyredecek. En yüksek sıcaklık 28 derece ölçülecek. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık havanın hakim olmasıyla en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun sevgili dinleyiciler ve efendim. Şimdi bence radyonun sesini biraz daha açın. Can Bonomo bardak taşıyor.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

Zinet Salih Uyutmaz bu gece radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyileriyle. Bakınız, yine bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayız. Bu da olabiliyormuş. Niğde'de kiralıyor, Kayseri'de satıyor efendim. Güzel, taktik güzel. Forklift, biliyorsunuz forkliftin ne olduğunu. Peki bunları mesela alırken hani bir kaydı kuydu olmuyor mu bunların? Yani arabada mesela hani az çok sahibi kimdir falan veya kiralık mıdır değil midir belli olur. Hani böyle bir şey arabada denesen, otomobilde denesen pek olmaz gibi geliyor bana. Yani %100 de olmaz demiyorum. Hani pek olmaz gibi geliyor, olabilir. Kiralık bir arabayı başka bir şehirde satmak. Yani paranın tamamını alamasan da kaporayı alıp mesela. Niğde'de 600 bin lira değerindeki forklifti kiralayan MK, aracı getirdiği Kayseri'de 300 bin liraya sattı. Alanda ne yapsın? Hani vay arkadaş, uygun fiyata forklift buldum, alayım ben bunu deyip. Forklift sahibinin ihbarıyla polis harekete geçti. Şimdi burada biraz zeki olmak gerekiyor. Yani bir şeyi alıp satarken bu şekilde işte kiralıyorsun başka yerden. Sonra başka yerde satıyorsun ve biraz zeka gerekiyor. Neden? Çünkü bir ay bir yerden kiralarken oraya bir kayıt açtırıyorsun tabii doğal olarak. Hani kimlik bilgilerin vesaire falan filan onlar oluyor. Ha, sahte kimlik olabilir mi? Belki sahte kimlik olabilir. Ama hani fotoğrafın falan var. Zaten oraya girip çıkıyorsun. Senin kaydın kuydun da var orada. Hani görüntüler falan filan hepsi var. Hani esasında bu biraz bilmiyorum daha önceden yapıldı mı böyle bir kiralayıp satmak suretiyle dolandırmak. Ama böyle bir olayda yakalamak çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Ha, arada işte 300 bin lira ne olur onu bilmiyorum. Ekipler Kayseri'de tespit edilen MK'yı operasyonla yakaladı. İşlemleri sonrası MK adliyeye sevk edildi. Forklift'te ise polis ekiplerince el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor denmiş. Soruşturma belirli. Bundan sonrası mahkemeye sevk edilecek. Artık dolandırıcılıktan ne kadar ceza alır bilmiyorum onu. Ama tekrar işte aynı şeyi söylüyorum. Yani mesela kiralıyorsun, Kayseri'ye gittin, kiralıyorsun. Orada nedir? Belge veriyorsun mutlaka, kimlik mimlik veriyorsun. Zaten orada kayıt altındasın. Şimdi atıyorum mesela bir haftalığına kiraladın ya da bir aylığına, bilmiyorum ne kadar olduğunu. Bir aylığına kiraladın, bir ay geçiyor mesela. Bakıyorlar forklift yok piyasada. Senin bilgiler orada. Yani yakalanmanın çok zor olmadığını düşünüyorum. Ha, o sırada 300 bin lirayı mesela kirayıp alıp gitmişsin. Yani ülke değiştirdin mesela. Belki ancak öyle, ama 300 bin lirayla da ülke değiştirsen ne yapacaksın? Yani 300 bin dolar olsa belki de 300 bin lirayla kaçsan nereye kadar kaçacaksın? Yani yine dönüp dolaşıp geleceğin yer burası olacağı için çok zekice kurgulanmış bir şey değil yani bu. Eğer 300 bin lirayı da kurtardılarsa, hani adam parayı yemeden, sen sağ ben selamet durumu yani.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Reklam. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Farkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: gelmiş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Reklam. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

Ajde Pekkan, Düşünme Hiç radyonuzda. Aranızda yeni bir ilişkiye başlayan var mı efendim? Yeni ilişkiye. Dün başladı, bugün ikinci gün veya bir hafta oldu, iki hafta oldu falan. Bakın, yeni ilişkinizde bu hataları asla yapmayın demiş. Direkt maddelere baktım şey var mı diye. Baskıcı ve kıskanç. Yok. Yani en azından şu an için gözüme çarpmadı. Yeni bir ilişki potansiyel olasılıklar ve keşiflerle doludur. Bununla birlikte istekleriniz, ihtiyaçlarınız ve arzularınız sizi sarmalar diyor. Yok be. Biz bu kadar bilimsel bakmıyoruz. Yeni ilişkiden başladı mı başladı. Hani bu şekilde hiç düşünen var mı aranızda sevgili dinleyenler? Hani yeni bir ilişkiye başlıyorsun. O potansiyel olasılıklar. Vay, keşiflerle dolacak. İşte bunlar beni sarmalayacak. Birlikte unutulmaz anılar yaratmak için hazır hissediyor olabilirsiniz. Bak, bence mesela hata bu. En büyük hata bu. Çok böyle mevzuyu gözde bırakmış büyütmek. Böyle çok böyle planlı programlı bir ilişki kurma. Bence olmaz bu. Git, böyle ilişki yürümez. Bir sal ya, bir ilişkiyi bir sal, bir gitsin şöyle kendi kendine. Bence. Tamam, ilk zamanlar her zaman daha heyecanlıdır demiş. Ancak bu heyecanla birlikte hata yapma potansiyeliniz de artar diyor. Yeni ilişkinizde bu hataları asla yapmayın. WhatsApp'ı buluşmaya gitmeden önce mutlaka bir gözden geçirin derim ben size. Instagram DM'leri. Mesela nedir işte, sevgiliniz atıyorum TikTok hesabınız var. Hep o bahsettiğimiz gibi danslar ediyorsunuz, tepiniyorsunuz. Hani onları silmeseniz de bir gizlemenizde bir süre fayda olabilir. Bak, geçmiş tecrübeleriniz ön yargı oluşturmamalı diyor. İnsanların yeni biriyle çıkarken yaptıkları büyük bir hata, tüm korkularını, endişelerini ve geçmişteki olumsuz ilişki deneyimlerini mevcut ilişkilerine getirmektir diyor. Sen geçmişi geçmişte bırakamamışsın mesela. Geçmişte yaşadığın kötü bir şey bu ilişkide de başıma gelir diyorsan, ben burada bir kardeşin olarak sana net söyleyeyim bunu. Evet, yine başına gelir. Hani senin hakkında hep bu varsa, işte geçmiş ilişkide şunu yaşadım, bunu yaşar mıyım acaba yine, eyvah eyvah diyorsan yaşarsın. Çünkü o olayı sen zaten evrene mesaj göndermek suretiyle çağırıyorsun. Gelsin o olay, bana doğru gelsin. Çünkü o olay gelmezse sen gelene kadar uğraşacaksın bunlara. Bak, esasında karşı tarafın mesela bundan haberi bile yoktur. Yaşadığın kötü bir tecrübe olmuştur. Bunun tekrar olması için sen bunu çağırıyorsun. Yapma. Gerçekte kalın, abartmayın diyor. Nasıl yani? Uzun bir ilişki ancak gerçek anlamda rahat ettiğiniz, sizi olduğunuz gibi seven bir insanla mümkündür. Kendinizi değiştirmeye çalışmayın, abartmayın diyor. Yani sevgili moduna geçmek, sevgilinin moduna geçmek mesela. Sevgilinin bir tarzı vardır. Hemen kendini de mesela ona doğru adapte etmeye çalışırsın. Yapma bunu. Çünkü sen böyle olduğu için o senden hoşlandı. O da öyle olduğu için sen ondan hoşlandın yani. Yani zamanla mutlaka tabii ki yani ortak bir noktada buluşulur. O ayrı bir şey ama. Hani o şunu yapıyor diye. Ya takım değiştiren var ya. Takım değiştiren var arkadaş. Tuttuğu futbol takımını sevgilisi başka takımı tutuyor diye değiştiren var. Bak, bu gerçek. Ne yapacaksın? Ayrılınca ne yapacaksın? Seni o terk ettiğin camia yeniden kabullenir mi sanıyorsun? Başka ne var? Sözleri dinleyin, eylemlere bakın demiş. Yaşamın birçok alanında olduğu gibi sözlerden çok eylemlere odaklanmak yeni başlayan ilişkiler için anahtar noktadır. Nasıl yani ya? Çok bilimsel diyorsun. Biz kafa basmıyor bizim bundan. Hem sizin hem de sevgilinizin kendini tanıtmak için anlatmak istediği çok fazla şey olabilir. Ancak sözleriniz ne olursa olsun bunu eyleme dökmediğiniz sürece hiçbir anlamı olmayacaktır. Ve tabii aynı durum sevgiliniz için de geçerlidir. Hah. Hani sen kendini anlatıyorsun. Ben şöyle biriyim, bunlardan hoşlanırım, şöyleyim falan filan. Hep de böyle iyi anlatırız kendimizi. Ama yine pratik kısmına geldiğimiz zaman bu anlattıklarımızı gösteremezsek diyor ki o iş olmaz diyor. Bak yine çıktı karşımıza. Son madde olarak da olsa yine çıktı efendim. Yersiz kıskançlıklara kapılmayın diyor. Bak, direkt karşımıza çıkıyor işte. Her başa bela. Yeni çıkmaya başlayan... Tamam, bununla kıskançlıkla ilgili konuşmayalım. Çok konuştuk zaten.
Yersiz kıskançlıklara kapılmayın demiş, konuyu biliyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman diyor ki bu ilişki çok fazla yürümez. Siz benim dediklerimi de yaban atmayın. Nedir işte WhatsApp, sonra telefonunuzun fotoğraf galerisi. Ondan sonra varsa neydi diğer uygulama? Telegram, onlara da bir bakın. DM'leri falan hafiften bir temizleyin. Gereksiz insanlar varsa onlara da böyle bir... Eledikten sonra kafanız daha rahat bir şekilde ilişkiye devam edebilirsiniz.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

ömürgedik, kulakların çınlasında radyonuzdaydı ve saatlerimiz bugüne gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namutinayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohum'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
5: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
6: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
5: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
6: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
5: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
6: 0555 463 77 77.
2: Reklam.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Karadeniz'deki yerli doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun görev öncesi hazırlıklarında önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Platformun en kritik güvenlik sistemlerinden biri olan 96 metre yüksekliğinde ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesinin montajı gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürle, konsolosluklarla yetkili aracı kurumların çevrim içi sistemlerinden bot yazılımlar aracılığıyla toplu vize randevusu alarak vatandaşların doğrudan randevu almasını engelledikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri iddia edilen kişi ve şirketlere yönelik 6 ilde operasyon düzenlendiğini, 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından İran'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Mayınları tamamen temizledik. Hürmüz Boğazı şu anda açık ve %100 bizim donanmamızın kontrolü altında," dedi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 132 kişi hayatını kaybetti.
2: Spor.
1: Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı lacivertli ekip bugün 21.30'da Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Süper Lig'in 1. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün start verdi. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken takımın yeni transferlerinden Gökhan Sazdığı, Freddy ve Markus tesislerde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üç futbolcu da zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6730 lira 49 kuruş, Amerikan doları 47 lira 68 kuruş, euro 55 lira 7 kuruş, sterlin 64 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 88 sent, bir bitcoin 64.054 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.811 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.

Haftanın salısı çoktan başladı. Biz de bu salıyı daha keyifli hale getirelim diye hayatın ritmine başlayabiliriz. Bu güzel günde de günün iki saatini en sevdiğiniz şarkılarla, günün en güzel haberleriyle paylaşıp bugünün ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Renem, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda günün en sevilen programı Hayatın Ritmi başlıyor.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Play Store'dan indirdikten sonra
5: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
4: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
6: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
5: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
6: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
5: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer, örnek olsun
4: 300
5: diye.
4: 300 lira.
5: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda, evet, veriliyor.
4: KDV'si, vergisi.
5: KDV'si, vergisi, hepsi çıkıyor.
4: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi, tamam, yönlendiriyor, bu kadar.
6: Dediğiniz ödemeyi zaman tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
4: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel,
5: çok
4: oluyor.
5: Çok güzel, evet, onu ben
4: çünkü
5: de
4: ben. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben doğrulama işte koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
5: Geldi.
4: Mesajım geldi. Onayla.
5: Harika.
6: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
5: Şimdi
6: İşlem
5: yükleniyor.
6: Bitene kadar ayırmayınız.
4: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
5: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
4: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
5: Şimdi bir dakika sürmedi.
4: Bir dakika sürmedi. şansa
5: İşte şunu bir yani. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem.
7: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Güzel bir gün olsun diye yine elimizden geleni yapacağız. Günümüz güzel devam etsin diye yine bugün güzel haberlerden bahsedeceğiz. Misal doğada çıplak ayak yürümenin faydalarından, sabah güneşinin yararlarından, yanaklarımızın neden kızardığından bahsedeceğiz. Son dönemin popüler egzersiz cihazından bahsedeceğiz. Pembe ve mavi neden erkeklere kızlara ithaf edilmiş bundan bahsedeceğiz. Yine bugün hayatın ritmi dopdolu. Tabii kulağınızı yanı başınızdaki radyodan ayırmazsınız.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet kebap.
0: Reklam.

her şeyin fazlası zarar. Tadında kararında kullanmak lazım. Keza teknoloji de aynı şekilde. Çok fazla kullanmayacaksınız. Teknolojiyle çok haşır neşir olduğunuzda gerçek dünyadan uzaklaşıyorsunuz. Misal, yapılan yeni bir araştırma, bu yapay zeka araçlarını aşırı kullanmanın kritik düşünme becerilerini zamanla körelttiğini ortaya çıkartmış. Öyle ki EEG cihazları takarak bir kompozisyon yazma süreci boyunca beyin dalgası aktivitelerini incelemişler ve yapay zeka asistanı kullanarak üretilen metinlerde bireylerin beyin aktivitesinin sinirsel katılımının kayda değer ölçüde düştüğünü gözlemlemişler. Aynı zamanda tabii iş yükünü hafifletiyor ama zihinsel çaba olmadığı için, yapay zeka yazdığı için aynı zamanda kritik düşünme becerileriniz de düşüyor. Bu yüzden ihtiyaç duyduğunuz anlarda tabii ki kullanacaksınız ama özellikle şu ödev hazırlama sürecinde gençler kullandığı için işte onların böyle çok kritik anlarda karar verme, düşünme yeteneklerini bu yapay zeka köreltmeye başlıyor. Bence kendi zihninizdeki düşüncelerle karar vermeye bakın, yapay zekayı bir kenara bırakarak.

0: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Yenmiş gıdalar içeren yiyeceklerin aldığını, özellikle misal yapılan araştırma İtalya'daymış, İtalyan çocukların Avrupa'daki en yüksek fazla kiloluluk oranına sahip gruplar arasında yer aldığını ortaya çıkartmışlar. Dolayısıyla Akdeniz tipi beslenme en sağlıklısı ama Akdeniz tarafındakiler bile bu tarz beslenmeyi tamamen benimseyemiyorlar. Fakat gün gelince anlayacağız ne kadar kıymetli olduğunu. Bence çok da süre beklememek lazım, bekletmemek lazım. Sağlıklı olmak için en doğrusunu yapmakta fayda var diyelim. Kendinizi hazır hissettiğiniz anda başlamayı ihmal etmeyin. Kendiniz için bir şeyler yapmaya, sağlıkla yaşamaya.

0: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

Son dönemde sizin de dikkatinizi çekti mi bu titreşimli egzersiz cihazları? Mutlaka karşınıza çıkmıştır. Titreşim plakaları astronotlar için geliştirilmiş aslında, biliyor musunuz? Evet, kilo vermek isteyenler, hatta kas geliştirmek isteyenler için de çok iyi olduğu söyleniyor. Özellikle hareket kısıtlılığı yaşayanlar varsa ideal bir alternatif diyor uzmanlar. Bilinmeyen faydaları ve aslında doğru kullanım sırlarını paylaşmışlar ve aynı zamanda kimlerin kullanmaması gerektiğini paylaşmışlar. Daha önce uzayda kemik kaybını önlemek için astronotlar üzerinde denenmiş titreşim terapisti ama artık ellerimize kadar girdi. Ben de almayı düşünüyorum açıkçası. Hem kasları güçlendiriyormuş hem de kilo verme sürecini hızlandırıyormuş. Tabii ki tek başına yeterli değil. Spor yapacaksınız titreşim plakalarıyla birlikte ama risk grubunda olup kullanmaması gerekenler var. Misal, hemen onlardan bahsedelim faydalarından önce. Eğer geçmişinde kan pıhtılaşması ihtimali yaşamış olanlar varsa, kalp krizi geçirmiş olanlar ya da felç riski taşıyanlar varsa bu cihazdan uzak durması gerekiyor. Hamileler, kalp pili taşıyanlar, omurga kırığı geçirenler, şiddetli baş dönmesi olanlar ya da kulak problemi yaşayanlar, böyle kristalleri oynayanlar vesaire sakın bu titreşim plakalarını kullanmasınlar. Ama aynı zamanda yaşınız ilerlediyse, hareket kısıtlılığınız varsa, Kraliyet Osteoporoz Derneği'nin verilerine göre bu teknolojik cihaz aslında kemik kaybını önlemek için oldukça faydalıymış. Günde sadece 10-15, bilemediniz en fazla 20 dakika titreşim plakası kullanmanız gerektiğini söylüyorlar. 10-15 dakika yeterli. Titreşim plakaları kemik erimesi gibi sıkıntıların önüne geçebiliyormuş. Kronik ağrıları hafifletmede şaşırtıcı şekilde etkili olduğunu söylüyorlar. Nöropatik sinirsel ağrılar varsa eğer, İlerleyen yaşlarda kas kaybı varsa eğer, gerçekten iyi geldiğini söylüyorlar. Tek başına yeterli değil ama destek. Hatta kilo vermek için kalori açığı oluşturduğunuzda, iyi uyumak için kullandığınızda, stres yönetmek için bu titreşim plakalarını kullananlar varmış. Ben de çok şaşırdım. Faydalarını ve kullanılmaması gereken yerleri de hatırlatmış oldum.

0: Şimdi dünya genelinde iklim krizi, küresel ısınma fazlasıyla etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hong Kong'da sıcaklık rekoru kırılmış. Ve tabii ki işte bu sıcaklık rekoru haberleri aslında bizim hayatımızı da etkileyecek seviyelerde. Hong Kong'daki sıcaklık rekoru bizi nasıl etkiler? Misal 1884'ten bu yana görülmemiş derecedeki o yüksek sıcaklık kahve tüketimini, daha doğrusu kahve üretimini engelleyebilir. El Niño kaynaklı kuraklık ve aşırı sıcaklık beklentisi kakao fiyatlarını yukarı ittiği gibi aynı zamanda kahve fiyatlarını da %100...
1: Saat 14. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı 2026 yılında Türkiye genelinde 860 gelir uzman yardımcısı alacak. Tokat'ta 5 ilçeye 7 kadro ayrıldı. Başvurular Ekim ayında başlayacak. Karayolları Genel Müdürlüğü Tokat-Sivas yolunun 29-31 kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımı kontrollü ve dikkatli yürütecek sürücüleri uyardı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırı soruşturmasında yeni deliller ışığında Trabzon Emniyet Müdürlüğü 5 şüpheliye operasyon yaptı ve adli işlemler başlattı. İstanbul Büyükçekmece'de gece yarısı seyir halinde bir aracın kamerası, yeşil ışık saçan bir göktaşının hızla gökyüzünde parlayıp kaybolduğu anları kaydetti. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük ilgi gördü. Kayseri'de özel halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu şoför Ali Dalyak hızlı müdahaleyle hastaneye yetiştirdi. Yolcular da destek verirken Başkan Memduh Büyükkılıç şoförün çabalarını takdir etti. 2027 Avrupa oyunları nedeniyle İstanbul'daki üniversiteler YÖK talebiyle akademik yılı bir ay erken tamamlayacak. Ders süresi 14 haftadan 12 haftaya indi. Yüz dönemi başlangıcı erkene çekildi. Uygulama sadece 2020-6-2027 için geçerli. Okullar açılmadan önce alışveriş yoğunlaştı, kırtasiye fiyatları %20 artış gösterdi. Çanta fiyatları 600 liradan 8000 liraya, beslenme çantası 300 liraya yükseldi. Defter, kalem kutusu ve kalem fiyatları da arttı. Spor. Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini Napoli ile 10 milyon euro bonservis ve 2 yıl için ödeme planı üzerinde anlaşarak tamamladı. Sağlık kontrolü geçti. Shaquille O'Neal, LeBron James'in Lakers'ta önemli olduğunu ancak tek şampiyonluk nedeniyle kulüp efsanesi olarak görülmediğini belirtti. Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard ile maaş sınırı ihlali iddialarına karşı NBA soruşturmasında ceza çıkarsa tahkim yoluna başvuracak, destek oyuncular birliğinden alıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 74 kuruştan, gram altınsa 6708 lira 54 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 dereceye kadar çıkacak ve hafif yağmur geçişleri görülecek. Sivas'ta hava az bulutlu ve açık seyredecek. En yüksek sıcaklık 28 derece ölçülecek. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık havanın hakim olmasıyla en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.

Sıcak havalarda pek çoğumuz çıplak ayak yürüyoruz zaten evin içinde. Gerçi evin içinde bile çıplak ayak dolaşmayın diyorlar ama ben bırakın evin içinde dışarıda da çıplak ayak dolaşacağım neredeyse, o kadar seviyorum. Yani ayağımın altıyla bastığım toprağı hissetmenin bana gerçekten iyi geldiğini düşünüyorum. Topraktan bahsediyorum, betondan değil tabii ki, çünkü doğada çıplak ayak yürümenin çok fazla faydası var. Ha, börtü böceğe dikkat edeceksiniz, ayağınıza diken ya da çalı batmasın, ona da dikkat edeceksiniz ama doğada doğru yerlerde, doğru alanlarda çıplak ayakla yürüdüğünüzde hem beden hem de ruh sağlığınıza gerçekten iyi geliyor. Yürüyüş yapmak evet iyi geliyor, aynı zamanda çıplak ayakla toprakta yürümenin, topraklanmanın zihnimizi, bedenimizi, ruhumuzu rahatlattığını söylüyorlar. Uykusuzluğa birebir, krampları hafifletiyor, stresten kurtulmamızı sağlıyor, bence en önemlisi bu. Bir de çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlıyor. Yaşlanmak karşıtı etkileri de varmış. Herhalde bu haberi duyduktan sonra bugünden sonra herkes çıplak ayak yürüyecek doğada.

Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi www.alperenyapi.com.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Yaz sıcaklarından şikayet ediyoruz ama yaz aylarındaki gün ışığı da oldukça faydalı hepimize. Hele ki sabah güneşi. Sabah gün doğarken sabah güneşini izlediniz mi hiç? Ne kadar güzel. Her sabah mı yapamazsınız belki. Her sabah o kadar erken uyanamayabilirsiniz ama sabah gün ışığına, güneş ışığına maruz kalmanın gece iyi uyumada faydası olduğunu söylüyorlar. Ha tabii o kadar erken uyanırsak gece uykumuz gelecek. Ama siz yine de bu faydayı gün ışığından bekleyin. Her sabah gün ışığıyla güne başlayın ki uykunuz iyi olsun.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın. Kaçırmayın.

Size de oluyor mu bilmiyorum. Bir haber okudum. Benim çok dikkatimi çektiği için şimdi sizinle de paylaşmak istiyorum. Çünkü bazen çok güldüğümde, bazen utandığımda, bazen çok sıcak havalarda yanaklarım kızarıveriyor. Oluyor mu size de? Mutlaka oluyordur. Belki bir sunum yaparken, beklemediğiniz bir övgü aldığınızda ya da kalabalık bir ortamda küçük bir hata yaptığınızda aniden yanaklarınız alev alev yanmaya başlayabilir. Utanç verici bir zayıflık olarak görürüz çoğumuz ama bilim insanları yüz kızarmasının aslında insanlığımızın en dürüst, en taklit edilemez, sosyal açıdan en birleştirici özelliklerinden biri olduğunu söylüyor. Fizyolojik olarak yüz kızarması korktuğumuzda ya da stres altına girdiğimizde devreye giren sempatik sinir sistemimizin savaş ya da kaç tepkisini tetiklemesiyle başlıyor. Beynimiz adrenalin salgılayarak yüzümüzdeki kan damarlarının genişlemesine, dolayısıyla cilde giden kan akışının da artmasına, gözde görülür bir renk değişimine sebep olurken açık tenli insanlarda daha belirgin bir kırmızılık haline geliyor. Koyu tenlilerde de yine bir kızarma oluyor tabii ki. İşte tam bu noktada farkındalık ortaya çıkıyor. Karşınızdaki insan sizin kızardığınızı fark ederse daha fazla kızarıyorsunuz. Aslında bir nevi güven inşa etmek anlamına da geliyormuş. Yani yüzü kızaran insanlara daha fazla güveneceğimizi söylüyorlar. Peki mümkün mü engellemek? Yani benim gibi bu durumdan nefret ediyorsanız bu durumu, bu tepkiyi durdurabilir misiniz? Pek bir yolu yok durdurmanın demişler. Ancak sandığımız kadar büyük bir felaket de değil demiş uzmanlar. Sık yüzü kızaran kişilerin daha utangaç, daha farkındalığı yüksek insanlar olduğunu söylüyorlar. Yani bizim adımıza iyi bir şey aslında. Peki ilgimi çekti, değişik bir haber geldi. Belki de sizin de dikkatinizi çekmiştir. Yüzü kızaran insanlar daha fazla güven veriyorlarmış, daha fazla güven duyuluyormuş.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
6: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Çocuklar için kolay temizlenebilir. 6-7 yaşına kadar bu tarz kıyafetle, beyaz pamuklu elbiseyle giydiriyorlardı çocukları. Fakat sonra pembe ve mavi girdi hayatımıza. 1940'lardan sonra üretim standartları ve pazarlama teknolojisiyle kızlar pembeye, erkekler maviye yöneldi. Ve 2. Dünya Savaşı sonrasında da bu algı değişerek iş kıyafetleri, kot tulumlar, mavi renk asker üniformaları genelde erkek kıyafeti olarak görüldü. Pembe ise kızlara ithaf edildi. 70'lerde, 60'larda kadınlar pembeye daha fazla ağırlık verirken 80'lerden sonra pembe mavi ayrımı iyice belirginleşmeye başlamış. Peki hiç fark etmez, biz mavi rengi de giyeriz, erkekler pembe rengi de kullanabilirler. İlla bir cinsiyet ayrımı olmaması lazım renklerde. Hepimiz için var renkler, yeter ki rengarenk olsun günümüz.

Ağustos'un da neredeyse yarısını bitirdik sayılır. Yavaş yavaş yazın sonuna doğru yaklaşırken küresel ısınma sebebiyle tabii ki yaz biraz daha uzun sürecek, ne de olsa biraz daha geç gelmişti. Peki mevzu bahis yazın çıkan şarkılar. 2026 yazında yine birbirinden hit, yepyeni onlarca şarkı çıktı ve onlara bir yenisi daha eklendi. Nil Kara İbrahimgil. Yeni şarkısı İstanbul Sen Benden Misin'i Ağustos'un 7'sinde dinleyicisiyle paylaştı. İstanbul'la kurduğu yıllara yayılan bağını samimi ve şiirsel bir dille anlattı bu şarkıda. Henüz 10 yaşındayken İstanbul'a taşınan Nil Kara İbrahimgil yıllar boyunca şarkılarında bu şehrin izlerini taşıdı ama İstanbul Sen Benden Misin şarkısında ilk kez İstanbul'a doğrudan sorular soruyor, doğrudan konuşuyor. Martıları, köprüleri, sokakları, Poyraz'ı, adalarıyla İstanbul'un ruhunu içinde barındırıyor. Yeni şarkısını paylaştı. Güçlü anlatım diliyle söz ve müziği kendisine ait olan İstanbul Sen Benden Misin paylaşıldı. Hatırlatmış olayım, yeni yaz şarkılarına bir yenisi daha eklenmiş.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Reklam. Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Radyo Sinerji.

salının en güzel iki saatini paylaştık. Hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan vakti tamamladık. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor. Siz radyonuzun sesini kısmayın. En sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olmaya devam edecek. Ben Rana. Yarın yine hayatın ritminde burada mikrofon başında olacağım. Yarına kadar kendinizi, sevdiklerinizi çok iyi bakın. Bugünlük hoşça kalın.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Sana ne tabii, seni seviyorsam bir hava.
3: Saat 15.
4: Haber.
5: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Assubay Ferhat Gedi'yi şehadetlerinin 9. yılında andı. Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımızla Jandarma Assubayımız Ferhat Gedi'yi şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 81 il valisiyle yarın terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşamasına yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirecek. Toplantı öncesi açıklama yapan Bakan Çiftçi, sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmanın yeniden ele alındığını belirterek, yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Office'te düzenlediği basın toplantısının ardından İran'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Mayınları tamamen temizledik. Hürmüz Boğazı şu anda açık ve %100 bizim donanmamızın kontrolü altında," dedi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 132 kişi hayatını kaybetti.
6: Spor.
5: Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı lacivertli ekip bugün 21.30'da Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Süper Lig'in 1. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün start verdi. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken takımın yeni transferlerinden Gökhan Sazdığı, Freddy ve Markus tesislerde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üç futbolcu da zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.
6: Para piyasaları.
5: Serbest piyasada gram altın 6.730 lira 49 kuruş, Amerikan doları 47 lira 68 kuruş, euro 55 lira 7 kuruş, sterlin 64 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 88 sent, bir bitcoin 64.054 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.811 puandan işlem görüyor.
6: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Haber.
7: Numarayı tuşla.
8: Radyon parmaklarının ucunda.
9: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Bana yaklaş bir tanem.
1: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
2: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama
1: yani
0: kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
5: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
6: Maksimum müzik. Radyo Sinerji.
0: Pop 20 ilk 5.
7: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
8: İncir Ağacı
9: 5 numara.
10: Zindana çevirdin gittin.
7: 4 numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
9: 4 numara.
10: Beni böyle yapayalnız bıraksan da fark etmez.
7: Tantaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
9: 3 numara.
10: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
7: Blok 3, Son Bir Dans 2 numarada.
9: 2 numara.
11: Bu gece benimle son bir dans et. Bu gece benimle son bir dans et.
7: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın bir numarası.
8: Haftanın bir numarası.
9: Bir numara.
10: Yardım bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
7: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
6: Maksimum müzik.
12: Sinerji.
6: Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.
1: Bugün ayrılık günü. Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git ama lütfen bir dakika daha dur.

0: Reklam.
1: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç

ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam.
3: www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokatlı oyuncu Engin Günaydın, 2017 yapımı Aile Arasında'nın devam filmi İki Aile Arasında da başrolde yer alacak. Film 4 Aralık 2026'da vizyona girecek. ÇEDAŞ, Tokat Erbaa ilçesinde 12 Ağustos'ta 9-16 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Suriye Mahkemesi eski devlet başkanı Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necip Atıf dahil 7 sanığı 2011'deki güvenlik operasyonları ve işkence suçlarından idama mahkum etti. Sanıklar firari durumda uzakta bulunuyor. Yeni parti yönetimi TBMM Genel Kurulu'nda terörsüz Türkiye için hazırlanan kanun teklifinde milletvekillerini oy tercihlerinde serbest bıraktı. Özgür Özel barışın önünde durmayacaklarını belirtti ve kanuna evet dediklerini açıkladı. Kayseri'de özel halk otobüsü şoförü Ali Dalyak, fenalaşan yolcuyu hemen hastaneye yetiştirdi. Yolcular ve şoförün müdahalesiyle yolcu sedyeyle taşındı. Başkan Büyük Kılıç, bu can kurtaran müdahale için teşekkür etti. Turistlerin yüzyılın güneş tutulmasını izlemek için İzlanda ve İspanya'ya akını, otellerde fiyatları iki katına çıkarırken rezervasyonlar hızla doldu ve seyahat şirketleri ek uçuşlar ve turlar düzenledi. Beyoğlu'nda fön parasını vermeyen kişiyle berber arasında tartışma çıktı. Taş ve sopalarla ev bastılar. 9 şüpheli polisin müdahalesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
0: Spor.
1: Şekip Mosturoğlu 2015 takım otobüsüne saldırı soruşturmasında dosyada eksik deliller olduğunu, faillerin 5 kişiyle sınırlı kalmayacağını söyledi. Galatasaray oyuncu Eren Dinkçi için transfer harekatına başladı ve bonservis bedelini ödemeye hazır fakat oyuncu forma süresi konusunda çekincelere sahip. 17 yaş altı kadın milli voleybol takımı dünya şampiyonasında Çekya'yı 3-0 yenerek 3. galibiyetini aldı. Türkiye yarın Şili ile son maçına başlayacak.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 74 kuruştan, gram altınsa 6710 lira 34 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava parçalı güneşli ve hafif yağmurlu geçecek. En yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta yarın hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 28 dereceye kadar çıkacak. Yozgat'ta yarın havanın açık ve güneşli olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 derece ölçülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek, şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kent Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat kebabının içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: 60'lı koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta.

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla bu süreci başarıya ulaştırmak için tarihi bir adım atılmıştır dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Bakan Gürlek, mülkiye ve adliyenin devletin iki eli olduğunu belirterek, Ankara'da imzalanan bir protokol ilçede karşılığını bulmuyorsa o protokol yalnızca bir kağıttır. Yani adliye ile idare bir uyum içerisinde olduğu zaman başarı gelir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 sonu itibarıyla 86.092.000'e ulaşan nüfusumuzun yıllık artış hızı 1005 seviyesinde gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızımız 2025 yılında 1,42 çocuğa gerileyerek Cumhuriyet tarihinin kayda geçen en düşük seviyesine indi. Doğurganlık hızı 1,50'nin altında kalan il sayısı 2017'de 4 iken 2025'te 59'a çıktı dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca kadrolu öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı mazereti bulunanların 2026 yaz tatili iller arası yer değiştirme işlemleri tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlediğini ve stratejik su yolunda tam kontrol sağladığını iddia etti. Tahran yönetimi ise ABD belirledikleri şartları karşılayana kadar boğazın kapalı kalacağını bildirdi.
2: Spor. Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı lacivertli ekip bugün 21.30'da Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Süper Lig'in 1. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına dün start verdi. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK sezonun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken takımın yeni transferlerinden Gökhan Sazdağı, Freddy ve Markus tesislerde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üç futbolcu da zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla dönmek istediklerini söyledi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.730 lira 49 kuruş, Amerikan doları 47 lira 68 kuruş, euro 55 lira 7 kuruş, sterlin 64 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar 88 sent, bir bitcoin 64.054 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.811 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Sosyete pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokatlı oyuncu Engin Günaydın, 2017 yapımı Aile Arasında'nın devam filmi İki Aile Arasında da başrolde yer alacak. Film 4 Aralık 2026'da vizyona girecek. ÇEDAŞ, Tokat Erbaa ilçesinde 12 Ağustos'ta 9-16 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Suriye Mahkemesi, Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necip Atıf dahil 7 firari sanığı idam cezasına çarptırdı. Suçlamalar arasında kasten öldürme ve işkence yer aldı. Atıf müdahil bulundu. ABD medyası Donald Trump'ın NATO zirvesinden ayrılırken İran tehdidine karşı gizlice yemek konteynerine alınıp askeri uçağa geçirildiğini haber yaptı. Beyaz Saray gizliliği korurken uçak değişikliğiyle ilgili detaylar netleşmiyor. Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir kişi su kanalına düşen ineği kurtarmak için atladı. İneği kanaldan çıkarmaya çalışırken çevredekiler de yardım etti. Anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Meclis çerçeve yasayı kabul etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve 81 ilin valisiyle toplantı düzenleyerek terörsüz Türkiye sürecinin yol haritasını netleştirdi. Sıfır tolerans ilkesi uygulanacak. Kayseri'de özel halk otobüsü şoförü Ali Dalyak, fenalaşan yolcuyu hemen hastaneye götürerek hayat kurtardı. Yolcular da müdahale ederek şoföre destek oldu. Belediye Başkanı Büyük Kılıç, şoföre teşekkür etti. Spor. Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini 6 milyon euro bonservis ve bonuslarla tamamladı. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçti. 2+1 yıllık sözleşme imzalamanın eşiğinde. Cumhurbaşkanlığı Kupası 25-26 Ağustos'ta Profesör Doktor Yaşar Sevim Spor Salonu'nda düzenlenecek. 8 takım, kadın ve erkeklerde yarı final ve final maçları oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın vefatını üzüntüyle duyurdu. Cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde defnedilecek. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 74 kuruştan, gram altınsa 6734 lira 37 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava parçalı güneşli ve hafif yağmurlu geçecek. En yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Sivas'ta yarın hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 28 dereceye kadar çıkacak. Yozgat'ta yarın havanın açık ve güneşli olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 28 derece ölçülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji.
1: Reklam.
2: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
3: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabldot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021, 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam.

0: kızlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki rüya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok.

sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, ikide maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha. Hey George.

0: Önlere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, vay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz Michael.

0: Karnede zayıf var. Hop YouTube çocuklar. Evde bizi bekler. Kızgın suratlar. Deniz ve kızlar. Diskoda danslar. Uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, ketenle klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00. Ziyafet kebap.
0: Reklam.

0: sammanlar mısın? İstanbul sammanlar mısın? Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Kebabı Kardeşler Kebap ve Pide Salonu'nda yenir. Tokat Kebabı bir aşktır. Yapmasını bilene. Tokat Kebabı bir zevktir. Yemesini bilene. 1 kilogram sebzeli Tokat Kebabı'nın içinde 1,5 kilogram kuzu eti kullanıyoruz. Kebabın kilogramı gel al paket servisi için sadece 4000 lira. Sandviç ekmek köfte sadece 100 lira. 5 çeşit tabildot yemek sadece 250 lira. Odun ateşinde müthiş lezzetli et dönerimizi mutlaka tatmalısınız. 50 yıllık tecrübemizle Hodri Meydan diyoruz. Adres Tokat Sanayi Sitesi Merkezi. Telefon 212-3167. Kardeşler Kebap ve Pide Salonu. 50 yıldır değişmeyen lezzet.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
4: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
5: Reklam. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
6: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Sosyete Pazarı Outlet mağazasını kapatıyoruz. İnanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Ne alırsan 50, 75, 100, 200 ve 250 lira. Bayan pantolon, gömlek, penye ve elbise. Anne ferace ve abiyeler. Çocuk takımları ve iç giyimde maliyetinin altında fiyatlar Sosyete Pazarı Outlet'te. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Sosyete'de şenlik var, yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısındayız. Sosyete Pazarı Outlet mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
5: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
6: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
5: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
6: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
5: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
6: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, günün en güzel dakikalarına eşlik etmek için Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizde

0: hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızda hizmetinizdeyiz. Ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

Efendim Şarkılar Bizi Söyler programını en sevdiğiniz hareketli sanat müziği eserlerimizle açtık ve şu dakikalarda bir Yıldırım Gürses eserini sizlerle paylaştık. Yıldırım Gürses Eller dedi bize ve Şevval Sam'la devam ediyor programımız. İndim havuz başına, bir kız çıktı karşıma. Sevda nedir bilmezdim, o da geldi başıma diyor sanatçımız.

0: Reklam. Tokat'ın en büyük, en kapsamlı iç giyim ve ev tekstili mağazası Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanında çok yakında açılıyor. Açılışa özel binlerce üründe kampanyalı fiyatlar sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.

0: ürünlerle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: eder.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, sanat müziğimizin tadına varmak isteyenlerin buluştuğu program Şarkılar Bizi Söyler programı en güzel sanat müziği eserlerimizle devam ediyor. Muazzez Ersoy programlarımızın vazgeçilmez isimlerinden bir tanesidir. Güzel bir Muazzez Ersoy eserini geride bıraktık ve program birlikteliğimiz Tarkan yorumundan güzel bir sanat müziği eseriyle devam ediyor. Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir diyor sanatçımız.

0: zaman.
1: Efendim öyle insanlar var ki sanat müziğimizi yaşatmak adına elinden gelen çabayı sarf ediyor. Suzan kardeş de bu isimlerden bir tanesi. Bu mühimmalde albümler yapıyor ve her çıktığı programda muhakkak ki Türk sanat müziğinin en güzel örneklerini bizlerle buluşturuyor. Bizler de Suzan kardeş yorumundan güzel bir sanat müziği eseri paylaştık ve program birlikteliğimiz Bekir Ünlüater ve Seda Gülbeyaz'ı bir araya getiren güzel bir çalışmayla devam ediyor.

Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler.

Efendim bugün de sevgi sepetiniz dolu, kulağınız radyomuzda olsun. Çünkü Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en güzel eserlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Geride bırakmış olduğumuz Necdet Zenginoğlu'na ait güzel bir eserdi. Küçük yaşta aldım sazı elime dedi sanatçımız ve programımız Güner Coşkuner'le devam ediyor.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

Efendim, muhabbetiniz bol, radyonuz her daim açık olsun. Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonundayız. Ama bizler bir sonraki programda yine en güzel sanat müziği eserleriyle karşınızda olacağız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Saat'te hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: sizleri bekliyor. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

ceza taşınmaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla. Suçlama

çakıyor üstüme yavaş yavaş. Çiçeğimin